0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, Batay olsun da ama. Bak bek.
0: Var.
2: Alkay. Ya. Çık. Alkay.